0: sırada sediyor. Besediyor kakan. Bunun sapa jora çapa. Kulyala minyutu. Sapa klika yupitra kabar. Kırtawa ngel kami.
1: Alalim.
2: Alalim.
0: Alalim. Alalim. Alalim.